voktos ratator. Trescia, trescia, mavra, uja i vuri. Spasse, spasse, coppa, gos, mio record. Talmerixis, catode, birasi, atrovitos, calpasi.